0: 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。
1: 啊，家里的人，现在看到了不得，像是那卡拉杜布王子。你那是干嘛叫来的？我说是你上个月没人跟你视频了，咋办？今年嘛，俺们村嘛，咱们买的，你们过年嘛，今年过年。
0: 为庆祝父亲出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
1: Biz altın kalım gelmey, bana bu baldaktı, ben cesten cesettim, kanam abi ces. He, bunu, bana bakam rahatsız oldum, ben. Şunu sen karmak var. Kamçın attı, kız mı? Ve sen bana bu meyema 80'e çıktın, gözümü tükür et. Tarbiye verip, bunu bağış, bunun cem veriş, et veriş, bağış demelerin, kaydaların, bunlarla aytı üretelim.
0: Çin banyalay, toş ganhı da şuy.是否枯竭过，没人知道。但一代代大山里的驯鹰人，从没有将这项技艺流失，世人都知道。
2: 那马尔克斯的那个马拉尼就是去了，不要告诉我五十年代不能开飞机，五十年代不能开飞机，他们是开飞机，我们不要他，就是。Karaptır baktıram da.

0: kapıdır bu mayta. Ben yaylağlar bek kanlı olan dike. Omluk da otaydı tüge bir yeri tümaydı ve anı kuklamaydı mı kontrol kalın.
1: Zey mağmın şahay中, 寻找十几分落的, 犹如大海捞针。

0: motor bilan gazimni eshikni qildi, ana yugurib turib ana ekatman. Keyin chiqib istasak istaytingiz.
1: ...好在家中的300只羊 就在眼前。
2: 几百年来，放牧几乎是牙通古兹村民唯一的生存方式。然而，自从20多年前当地人引进了安迪尔甜瓜种植之后，
1: 他们的生活发生了翻天覆地的变化，支撑这一切的是水。收购甜瓜的老板因洪水的到来比往年来晚了几天。
3: 15 kilo kelyapmana.
4: Bu tuproq bilan kelmayapti, yani tuproq.
5: Elang baban, elang. Qo'g'onni bir ta'mini tetsangiz. Har yili mishadin kelib qo'natgan bo'lasizlar ba.
4: Ta'mini menga chiqib turar qo'g'onni top. Ravo top
5: chiqib turar. Chaman.
1: In di chu da mo, guang re shi jian chang. Dang di ren jiang mei nian tian gua zhong zhi de shi jian tui shi dao wu yue zhong xun. 成熟疾控制在10月之后上市，这样不仅错过病虫害的多发季，而且也让安迪尔甜瓜避开其他甜瓜成熟季，价格自然上涨。今天，麦提普尔班的50亩地甜瓜迎来丰收。哈哈哈哈哈！
0: güzellik mi gör ya? Bu da yakışık yapacaksınız. Yetten koydun bir yılın içinde yiyin koyuyorsunuz.

0: 河像一个脾气严厉却深爱孩子的父亲，让牙痛谷子的生活扎实安宁，更孕育着新的可能。
1: 不要再让谁来弄来中国的门啊，他很白中国的门啊，不再我也没事，是给我的一个人是的一个人
2: Koydun 50.000 kolak sattım. 180.000 koy yasa. Tügün 4.000 sattım, 35.000 kolak sattım. 400.000 koy çıktı. Yakışık kırdı. Birlikte boğanda yani beyip durmuşumuz ne? Yakışık gün. Rap etli buldu. Hayalın yakışık ne?
0: 一个月之后，麦提库尔班找回了一峰离群的骆驼。一年又一年，麦提库尔班一家生存于沙漠腹地，那是牙通古兹河的安息之所。和塔里木的所有河流一样，